dinleniyor kısan sevdiğini kibirler. Bilin bir numaracı dünyası.